Farder Esra Abdülbülsen Beylibina Ali İlbina. Dış İlbina Aşkın İlbina Fual Vali Gallah. Yüzde Esra Murhav Musa, Biran Bay Musa Cem Salman Azim. Ali Hamme Esra Mersak İlbina Cahacım.